CD da tabiri. Adım da torum tabiri bölsi. FM megahertz tam ohum dasmik mangadı sunduk çeliba. Akasvani infalgi sangay çeneni. Haucuk amuk tabiri si. İmali bakbo seytacaba isi. Kudolgi ahan boyna. Lantuk çeliba isi isi bu. Seysakli basin çumtang. İsaygi sayrengba Chandam Gopal Singh.